0: yok yar yok haza yok. Ayıp çöpmem şet alamaz sevimle. Aslan baysam bu dişte bizdesin o çöpümle be. Çözse bu yuva huzat yuva fülümle be. Oy dans hoznam be koçin yok. Kalıp yar yok haza yok. Ayıp çöpmem şet alamaz sevimle be.
1: Kenderesre Puskás Csabának testvére küldi a következő nótát. Andrik Jánost, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, az asszony, ha veszekszik.